yeni çiftlik Orta aktara bakken kadar büyüdü sen hemen Bunun parçasında sati çıldır Ben suarım Wickedness, the champion, and I'm defeated. Keep on your way.